0: onamasu yetimi nyapo pomo su na wotumi bro adini na so peja woni na yosori na nimre me do puni wo jesus christ is at back su
1: amani ja god bless you for what
0: yesu christ me do bu yesi esira ko a enaka wo enibrei eya wo na wo ti kai yesi esi esi ranka